Udaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odaya Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odaya Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

0: hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomi gündemini daha yakından takip etmek ister misin? Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen, piyasalarda öne çıkan gelişmeleri yatırım odaklı gündemde yorumluyor. Ekonomi dünyasında konuşulan başlıklar her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da.

Anadolu'nu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, merhaba. Şimdi biz manşetlerde çoğu zaman hisse senedi piyasalarını, altını ya da döviz kurlarını görüyoruz. Ama aslında perde arkasında çok daha büyük bir piyasa var, tahvil piyasası. Ve son dönemde dünyada da Türkiye'de de orada oldukça sert hareketler yaşandığını takip ediyoruz. Uzun vadeli tahvil faizleri yükseliyor, piyasalarda satışlar artıyor ve yatırımcılar bir anda yeniden aynı soruyu sormaya başlıyorlar. Acaba dünya yeni bir faiz dönemine mi giriyor? İşte bugün biraz bunu konuşmak istiyorum. Tahvil faizleri neden yükseliyor? Bu durum neden hisse senedi piyasalarını baskılıyor? Ve neden artık merkez bankalarından çok tahvil piyasası konuşulmaya başlandı? Birlikte bakalım istedim. Önce çok basit bir yerden başlayalım. Tahvil dediğimiz şey aslında nedir? Devletlerin yatırımcılardan borç alması diyebiliriz çok çok basit anlamıyla. Devlet diyor ki bana bugün paranı ver, ben sana ileride geri ödeyeyim ve bunun için de faiz vereyim. İşte o faiz oranı piyasadaki güvenin, enflasyon beklentisinin ve risk algısının çok önemli bir göstergesi. Ve şu anda dünyada ve Türkiye'de o faizler yükseliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizi uzun süre %4'ler civarında dalgalanırken son dönemde yeniden hızlıca %5'e bile yaklaşan seviyeleri konuşulmaya başlandığını gördük. 30 yıllık ABD tahvil faizleri ise yine son yılların en yüksek bölgelerine doğru hareket ediyor. Japonya'da bile yıllardır çok düşük seyreden uzun vadeli tahvil faizleri yukarı geliyor. İngiltere'de de yükseliyor, Avrupa'da da yükseliyor. Yani bu artık yalnızca tek bir ülkenin hikayesi değil. Peki bu faizler neden yükseliyor? Piyasalar neyi fiyatlıyor? Aslında birkaç hikaye aynı anda çalışıyor. Birincisi enflasyon korkusu. Ve enflasyon korkusu deyince birçok yayınımızda altını çizdiğimiz için bu korkuyu besleyen ana unsur enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi. Çünkü petrol fiyatları yüksek kaldığında enflasyonun yeniden yukarı gitme riski artıyor. Mesela daha önce de söyledik birçok uluslararası kuruluşun yavaş yavaş petrol fiyatlarını zaten önemli oranda yukarı revize etmişlerdi. Çok daha yukarı revize ettiklerini görüyoruz. Ve artık bu üç haneli seviyelerden aşağı gelişin çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani Hürmüz Boğazı'nda tedarik süreci ve bu ticaret açılmadığı, normalleşmediği sürece aslında belki de üç haneli seviyelerde kalma ihtimali çok daha olasılık olarak önümüze çıkıyor. Peki bu neden tahvil piyasasını etkiliyor? Çünkü yatırımcı şunu düşünüyor. Eğer enerji fiyatları yüksek kalırsa enflasyon kolay kolay düşmeyebilir. Ve eğer enflasyon düşmezse merkez bankaları da faiz indiremez. Hatta piyasalarda yeniden faizler daha uzun süre yüksek kalabilir düşüncesi de öne çıkmaya başladı ki bu son dönemde çok duyduğumuz bir ifade oldu. Hatırlayın yılın başında piyasalar Fed'den birkaç faiz indirimi bekliyordu. Ama savaş, enerji fiyatları ve enflasyon endişeleri nedeniyle bu beklentilerin önemli kısmı geri çekildi. Piyasanın beklediği faiz indirimleri belirgin bir şekilde azaldı. Hatta zaman zaman faiz artırımları yönüne dönüyor ki bu da başka bir radyo programı konusu. Zira o kadar da kolay olmayacak gibi Fed tarafında bir faiz artırım gerekliliği oluştuğunda bunu yapmak. Borç dönemi biraz daha farklı olacak. Dediğim gibi bunu bir başka radyo yayınına saklıyorum. Şimdi burada çok önemli bir mekanizma var. Tahvil faizleri yükseldiğinde yalnızca tahvil piyasası etkilenmiyor. Buradan hisse senedi piyasaları da etkileniyor. Örneğin son dönemde teknoloji hisseleri. Çünkü şirketlerin gelecekte kazanması beklenen paraların bugünkü değeri faiz oranına göre hesaplanıyor. Ve bu da aslında belirgin şekilde bir risk faktörünü öne çıkartıyor. Çünkü faiz yükseldiğinde gelecekteki karların bugünkü değeri düşüyor. Bu yüzden de özellikle büyüme hisseleri de baskı görebiliyor. Son dönemde örneğin Wall Street'te en çok konuşulan konulardan biri bu oldu aslında. Yani yapay zeka heyecanı sürüyor ama yükselen tahvil faizleri teknoloji hisselerini ne kadar taşıyabilir? Dolayısıyla yükselen tahvil faizlerine o kadar da sırtını dönemedi AI teması ve bir volatilite oluştu. Ve fakat burada altını çizmeliyiz ki AI teması son derece kuvvetli ve dünyada paradigmayı değiştiren bir düzlem. O yüzden de daha çok aslında konuşacağımız bir konu. Bir diğer önemli konu bu yükselen tahvil faizlerinde bütçe açıkları. Yani örneğin ABD'de son dönemde devletin çok yüksek borçlanma ihtiyacı dikkat çekiyor. Ve devlet daha fazla borçlandığında piyasaya daha fazla tahvil sürüyor. Yani piyasada tahvil arzı artıyor. Tahvil arzı arttığında ne oluyor? Yatırımcı daha yüksek faiz talep ediyor. Aslında burada çok basit bir arz talep dengesi var. Örneğin Türkiye için konuşalım. Türkiye'de de son dönemde örneğin Eşel Mobil sistemiyle belirli bir gelirden feragat etme durumu var. Ya da son dönemde vergi gelirlerine bakıldığında tüketimdeki yavaşlamayla orada da bir zayıflama görüyoruz. Dolayısıyla maliye politikası tarafında bütçe açıklarında çok daha sınırlı ve orada bir manevra alanından konuşabiliriz. Ama bir bozulma var. Bu bozulmayı nasıl finanse edeceğiz? Büyük bir ihtimalle borçlanma yoluyla. Borçlanma yoluyla finanse ederken de size biraz önce bahsettiğim ne olacak? Piyasada tahvil arzı artacak. Tahvil arzı arttığında yatırımcı daha yüksek faiz talep edecek ve dolayısıyla da bu da tahvil faizleri üzerinde bir başka etki yaratan unsur olacak. Bir başka önemli başlık da merkez bankalarının bilanço politikaları. Burada tabii Fed'den bahsetmek gerekiyor ve biraz önce size ifade ettiğim gibi başka bir radyo konusu dediğim gibi Warsh'un aslında merkez yani para politikası düzlemi içerisinde bilançoları muhtemelen çok daha konuşacağız. Çünkü pandemi döneminde Fed ve diğer büyük merkez bankaları piyasadan devasa miktarda tahvil almıştı. Yani sisteme çok büyük bir para verilmişti. Şimdi tam tersi bir dönem yaşanıyor ve Fed artık eskisi kadar burada destek vermiyor. Ve bu durumda tahvil faizlerini yukarı itiyor. Özellikle Bloomberg ve Financial Times analizlerinde son dönemlerde şu vurgu çok dikkat çekiyor benim de takip ettiğim kadarıyla. Piyasalar artık sadece merkez bankalarını değil tahvil yatırımcılarını da çok yakından izliyor. Çünkü tahvil piyasası artık merkez bankalarına adeta şunu söylüyor. Biz enflasyon konusunda hala tam ikna olmuş değiliz. Peki Türkiye tarafında ne oluyor? Türkiye'de de özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde belirgin yükselişler görüyoruz. Burada birkaç faktör aynı anda etkili. Birincisi uzundur ifade ettiğimiz ve tekrarladığımız küresel faiz hareketleri. Yani dünyada faizler yükseldiğinde gelişmekte olan ülkeler de bundan etkileniyor. Çünkü yatırımcı alternatif getirileri karşılaştırıyor. İkincisi de enerji fiyatları. Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke olduğu için petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye açısından çok önemli. Çünkü petrol yükseldiğinde hem cari açık üzerinde baskı oluşuyor hem enflasyon riskleri artıyor. Nitekim son dönemde petrol ve 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki korelasyonun arttığından sizlere bahsetmiştim. Son dönemde yine 3 haneli ve 110 dolar seviyelerine doğru çıkan Brent petrol noktasında Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde de %34'lerin üzerine hareketlerin görüldüğünü takip ediyoruz. Bu aslında piyasanın şu endişeyi fiyatladığını gösteriyor. Yüksek enerji fiyatı enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabilir. Diğer önemli konu da başka bir konuya yani tahvil faizleri neden yüksek ve yükseliyor? Örneğin Türkiye'de tahvil piyasası yabancı yatırımcı giriş çıkışlarına da oldukça hassas ve son dönemde zaman zaman sınırlı toparlanmalar görülse de tahvil tarafındaki oynaklık devam ediyor. Burada tabii Merkez Bankası'nın iletişimi de çok önemli. Çünkü piyasa yalnızca bugünkü faiz oranına değil, gelecekte ne olacağını da fiyatlıyor. Yani şu soruları soruyor mesela Merkez Bankası faizleri ne kadar süre yüksek tutacak? Enflasyon gerçekten kalıcı şekilde düşecek mi? Enerji fiyatları yeniden yukarı giderse ne olacak? Bu soruların cevaplarını kesin bir şekilde vermek çok zor ama son dönem Merkez Bankası iletişimini enflasyon raporu sonrasında sizlerle ayrı bir radyo yayınında tekrar irdeleyeceğiz. Yani özetle aslında tahvil piyasası bir ekonominin nabzı gibi de çalışıyor. Çünkü işte konut kredilerini etkiliyor, şirketlerin yatırım iştahını etkiliyor, hisse senedi piyasalarını etkiliyor, döviz kurlarını etkiliyor, devletlerin bütçe maliyetlerini bile etkiliyor. Çünkü faiz yükseldikçe biraz önce söylediğim gibi devletin borçlanma maliyeti yükseliyor. Dolayısıyla son dönemde birçok ekonomist de şunu söylüyor, sanıyorum ben de katılabilirim. Önümüzdeki yılların asıl hikayesi biraz tahvil piyasası üzerinden yazılabilir. Çünkü dünya uzun yıllar çok düşük faiz dönemine alışmıştı. Şimdi biraz daha yüksek seviyeleri ön plana çıkaracağını görüyoruz. Daha yüksek enerji maliyetleri altında, daha kırılgan tedarik zincirleri altında, daha büyük bütçe açıkları, daha fazla jeopolitik risk ve daha fazla finansman çerçevesinde aslında daha yüksek faiz ortamı bizi bekliyor gibi. Piyasalar da tam olarak bunu anlamaya çalışıyor. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi ekonomide bazen daha sessiz hareketler daha büyük hikayeler yaratıyor ve bugün o hikayelerden biri tahvil piyasası tarafında. Bir sonraki yayında yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odaya Radyo.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcast'lerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odeya Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odeon Radyo'da Chill Out ve Down Tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odeon Radyo'da buluşuyor.

Gün içinde kısa bir mola verdiğinde sadece müzik değil, yeni bilgiler de duymak ister misin? Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair içerikler kısa ve sade anlatımlarla şimdi Odeon Radyo'da.

a beautiful face. I have seen this place.

it is. I can't believe how strange it is.

0: Nothing to call my own.
1: I hope some good looks.
0: Nothing. Nothing to tie me down.
2: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odeya Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Merhabalar, ben Zeliha Saraç, Yatırım Odaklı Podcast'te hoş geldiniz. Şimdi bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız aslında. Herkesin de müzdarip olduğu belki de, neden dipte satıp tepede alıyoruz? Şimdi bunu biraz anlatmak istiyorum size. Bugün aslında hepimiz en profesyonelinden en amatöre, yeni başlayanlara kadar her yatırımcı bu maalesef durumla karşı karşıya kalabiliyor. O döngüye girebiliyor daha doğrusu. Şimdi yıllardır ben piyasanın içindeyim. Nereden baksanız 25-30 sene oldu. Binlerce grafik okudum. Piyasalarda işlem de yaptım. Hatta dealerlık yatırım uzmanlığı da yaptım. Yüzlerce uzman ağırladım bu esnada tabii ekranlarda. Hep bir şeylere şahit oldum. Önemli bir konu bu. Hepimizin de zaman zaman insanların da daha doğrusu bana sordukları soruların başında gelen konu. Şimdi grafikleri uzaktan bakınca, yani uzaktan dediğim bir grafiğe bakınca, geçmişine doğru gidince, geçmişine bakıp acaba ilerleyen günlerde veya o grafiğin ilerisinde o geçmişe yönelik hareketlere tekrar devam ediyor mu diye böyle bir bakarız. Buna teknik analiz diyoruz zaten. Hatta şunu söyleriz biz çoğunlukla. Bir X hisse senedine girdiğimizi varsayalım. Geçmişine baktığımızda o X hisse senedi 1 liraymış. Bugüne geldiğinde örnek veriyorum 12 lira. Ve diyorsunuz ki acaba ben orada girse miydim? Girsem ne olurdu? Bakın 1.12 yapmış diye. Çok da kendimizi hayıflandığımız, grafiklere baktığımda çok da hayıflandığımız durumlar oluşuyor. Şimdi mesela şöyle diyoruz. Şurada bu seviyede bedava kalmış, almalıymışız. Acaba burada artık daha da şişti mi, satmalıymışız diye düşünürüz grafiklere baktıkça. Ama işin içine kendimiz girince, kendi paramız girince, başkasının parası demiyorum, kendi paramız girince bir psikoloji devreye giriyor. Çünkü zorluklarla biriktirdiğimiz bir para var. Ve bu birikimlerimizi değerlendirmek istiyoruz. İşte o birikimlerimizi değerlendirirken o topladığımız, tasarruf ettiğimiz para bizim için çok önemli oluyor. Alın terimiz var çünkü. Bu sefer ne oluyor size söyleyeyim. Her ne kadar profesyonel olursanız olun. Her ne kadar yıllar boyu piyasalarda olmuşsanız olun. İşte o sağduyulu kişi ortadan kayboluyor. Yani Zeliha ortadan gidiyor o noktada. Çünkü olaya insan psikolojisi ve gelir elde etme, kar elde etme veya zarar ettiğinde acı çekme gibi durumlar giriyor maalesef. Şimdi bugün yatırımcının en insani ama ne yazık ki cüzdanı en çok yaran o refleksi masaya yatıracağız. İşte neden hep en yüksekten alıyoruz? Bakıyorsunuz herhangi bir yatırım aracına, bunu sadece hisse senedi olarak söylemek istemiyorum. Değerli metallerde olabilir, başka yatırım araçlarında olabilir, önemli değil. En tepede alıyoruz, fiyatlar da böyle gidiyor diye görüyoruz ve iştahımız kabarıyor. Ama fiyatlar yerlerdeyken korkuyoruz. Ya bu düştü, daha da düşer mi diye. Bu sefer de onu almıyoruz. Ne oluyor? Kendimizle yüzleşiyoruz. Şimdi burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Belki son günlerde, son zamanlarda sıklıkla duyduğunuz bir tabir var. FOMO. FOMO ne? Herkes kazanırken ben neredeyim? Orada bir kaçırma korkusu giriyor. Baştan başlayacak olursak örnekle gideceğim sizlere. Hatırlayan olur mu bilmiyorum. Hatırlamayan varsa da zannediyorum kitaplarda okumuştur ya da sosyal medyada. 11 Eylül Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül'ü herkes bilir. 11 Eylül tarihinde o kulelere uçakların girdiği tarihte ben borsadaydım. Piyasadaydım daha doğrusu. Gerek hisse senedi gerek de diğer değerli metaller önemli değil, yatırım araçlarıyla işlem yapıyordum. 11 Eylül'de ben piyasadayken saat 16 sularıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zamanlarda borsamız şimdiki gibi saat 18'lerde kapanmıyordu. Daha erken kapanıyordu. Televizyonlar açık. Bir görüntü geldi. Bu görüntüde kulelere giren uçakları gördük. Dünya Ticaret Merkezi dendi. Ve hepimiz aynı anda acaba dedik burası Yeşilköy'deki. Çünkü aklımıza hiç gelmedi. Tabii o esnada bu konuyu yani burada yaşanan o saldırıyı hem anlayabilmek hem anında karar verebilmek hem sağduyulu olup sakin durabilmek inanılmaz zor bir dönemdi diye söyleyeyim size. Ve anladık ki bir saldırı gerçekleşmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne. O esnadaki o sağduyunuzu ne kadar soğukkanlı olursanız olun o insani tarafınızı maalesef kaybediyorsunuz. Diyorsunuz ki inanamıyorum çok ciddi satış geliyor. Herhalde daha da düşecek. Bu sefer aldığınız hisse, yatırım aracı her neyse korktuğunuz için çıkıyorsun. Bizim de başımıza geldi. Acaba dedik nereye doğru gidecek? Bunun devamı gelecek mi? O esnada onu düşünemedik. O esnada bunu yorumlayamadık. Ve o korku bizi yatırım araçlarından çıkmaya teşvik etti. Sonrasında ne olduğunu size söyleyeyim. Aradan bir süre geçti ve borsalar yükselmeye başladı. Ve sizin sattığınız yani daha doğrusu benim sattığım hisseleri veya yatırım araçlarını sattığım yere bir daha fiyatlar gelmedi. Ve şöyle bir psikoloji girdi devreye. Örnek yine gidiyorum. Herhangi bir X yatırım aracı
O esnada ben 2 TL'den satmışım. Çünkü böyle bir olay yaşanmış. Ve birkaç gün sonra, birkaç hafta sonra o 2 TL olan yatırım aracı 6 TL'ye çıkmış. Şöyle bir psikoloji oluyor. Ya ben 2 TL'ye sattım, bunu 6 TL'ye alamam. Devam ediyorsunuz bu arada. Günler geçiyor, işlemler devam ediyor. 2 TL'ye sattığım ve 6 TL olan o hisse senedi bir bakıyorsunuz bir hafta sonra 12 TL olmuş. Diyorsunuz ki ya 6 TL'de almadım, 12 TL'de almayayım, hiç çok yükseldi. Biraz daha süre geçiyor. Bakın biraz bunu ben daha da vurgulamak için anlatıyorum. Biraz daha süre geçiyor ve o hisse senedi ya da yatırım aracı 16 TL oluyor. Diyorsunuz ki aman tanrım, herkes kazanıyor, ben hariç. Ve 16 TL'den, yani 2 TL'ye sattığınız yatırım aracına 16 TL'den giriyorsunuz. İşte bu tepede almak. Biraz önceki verdiğim 11 Eylül örneği tabii ki çok küçük bir örnek olabilir. Yani çok her zaman olan bir durum olmayabilir ama daha da altını tekrar ediyorum, çizmek için bu örneği size verdim. Yani 2 TL'ye sattığınız bir hisse senedini, yatırım aracını 16 TL'ye geri alıyorsunuz. Ne oluyor? Şu oluyor. 16 TL'den aldığınız o X yatırım aracı ya da hisse senedi 18'e çıkıyor, 20'ye çıkıyor. Çok doğru yerden aldım diyorsunuz. Sonra bir düşmeye başlıyor. 12 TL, 10 TL, 8 TL. Diyorsunuz ki 2 TL'den aldım, sattım. 12 TL'den yerine koydum. Yani tekrardan aldım. Şimdi 6 TL düştü, zarardayım. Ama çok da zarar ettim. Tekrardan bu seviyeye gelebilir diyorsunuz. Ve zarar etmeye devam ediyorsunuz. Ne zaman ki o sattığınız 2 TL'ye gelene kadar. İşte bu ne oluyor biliyor musunuz? Korku giriyor işin içine. Fırsatı kaçırma korkusu dediğim o konu. Fırsatı kaçırıyorum. Herkes giderken, zengin olurken ben hissede değilim, yatırım aracında değilim korkusuyla hareket ediyorsunuz. Ve ne zaman ki 11 Eylül'de, bu örneği verdiğim için tekrar ediyorum. 11 Eylül'de 2 TL'ye satmış olduğunuz hisse senedini 12 TL'ye koyduktan sonra tekrar 2 TL'ye düşünce büyük zarar ediyorsunuz. İşte biz bunun adına herkes kazanırken ben neredeyim? Herkes zengin olurken acaba ben takip edemedim mi? Trenimi kaçırdım belki. Bu öyle bir korku bu. Şimdi ne zamanki bir varlık %20, %40 gitmeye başlarsa, ne zamanki o yatırım aracını sadece borsa kanallarında değil, akşam yemeğinde arkadaşlarla konuşurken de, hatta simit alırken, hatta bir kuaförde, hatta ve hatta akrabalarınız arasında da duymaya başlıyorsun. Ne oluyor bu sefer? Diyorsunuz ki işte orada FOMO devreye giriyor. Kulağa şöyle şey geliyor sizin kulağınıza. Az önce söyledim. Herkes zengin oluyor. Bir tek treni sen kaçırıyorsun. İşte o an en tehlikeli an. En tehlikeli an. Çünkü o an risk algınız değişiyor. Normalde biraz önce verdiğim örnekte ve başıma gelen örnekte olduğu gibi, normalde pahalı dediğiniz fiyat o an size daha da gidecek görünüyor. Başıma gelen oydu. Başıma gelenden size anlatıyorum. Aslında aldığım şey orada varlığın kendisi değildi. Benim de aslında orada aldığım şey varlığın kendisi değildi. O yükselişin yarattığı o sahte güven duygusuydu. Şimdi peki şunu da aktarmak istiyorum size. Bir sürü psikolojisi de vardır. Bunu şu örnekten de gidebiliriz. Hepiniz yaşadınız belki, çoğunluğunuz belki. Belli bir vadede belli bir değerden başlayan o kripto para öyle bir yükseldi ki artık simit aldığımız yer, komşumuz, akrabamız, her zaman gittiğimiz eczanemiz konuşmaya başladı. Böyle bir yatırım aracı varmış, 1'e 20 yapmış, 100 dolarmış, 10 bin dolar olmuş diye böyle bir konuşulmaya başlanıyor. Şimdi orada biz ne yapıyoruz? Herkes bu trene bindi, benim de ilerlemem lazım diyoruz. Yani bir sürü psikolojisine giriyoruz. Şimdi yatırım yaparken sürü psikolojisine ve sosyal medya gürültüsüne dikkat etmek zorundayız. Bu ne demek? Şimdi biz genelde tek başımıza neden karar veremiyoruz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani fiyatlar yerlerdeyken, o gürültü yokken, o parlak görüntüler yokken karar veremiyoruz. İlla bir sürüye dahil olma ihtiyacımız oluyor. Aslında bu bizim genlerimizde var. Binlerce yıl önce de sürüden ayrılmak tehlike demekti. Bugün de herkes bir hisseyi veya bir fonu konuşuyorsa veya bir yatırım aracını konuşuyorsa şöyle düşünüyoruz. Bir bildikleri vardır. Şimdi bir de elimizde maalesef benim o dönemlerde, borsada olduğum dönemlerde olmayan ama şu an herkesin hayatında ciddi yer kaplayan sosyal medya tehlikesi var. Neden tehlike olduğunu da söyleyeyim. Herkesin sadece kazandığı anları paylaştığı, kayıpların gizlendiği bir illüzyon dünyası orası. İnsanlar kazandığı zaman ben çok iyi kazandım. Sosyal medyada bunu yayınlıyorlar. Şu fiyattan girdim, şu fiyattan çıktım. Şöyle bir para kazandım. Arsa aldım, araba aldım, ev aldım. Şimdi bunları yayınlarlar ama hiç kimse kayıplarını açıklamaz, gizler. Dolayısıyla bu bir illüzyon dünyası. Şimdi orada dönen gürültü
kendinizin, analiz yeteneğinizin, bireysel aklınızın bir sis bulutu gibi kapatır. Çünkü insanız, kazanmak isteriz, kâr etmek isteriz. O sis bulutu maalesef zihnimize dolar. Rüzgar tersine döndüğü ise o devasa sürü bir anda panikleyip aynı anda o kapıdan çıkmaya çalışırlar. İşte o dar kapıdan çıkmaya çalışırken de tereddüt edenler veya çekinenler veya korkanlar ne yazık ki o kapıdan son çıkanlar alır. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Yani bu dediğim gibi en profesyonelinden en amatörün yaptığı bir hata. Peki bir de bir başka konu var yine bu yatırım konusunda. Neden dipten satıyoruz ve tepeden alıyoruz konusunda. Kayıptan kaçınma diye bir şey var. O nedir? Satmazsam zarar değildir. Şimdi o bir sancılı bölüm. Çünkü şöyle diyorsun. Zarardayım ama satamıyorum, satmıyorum. Şimdi burada davranışsal finansa buna biz kayıptan kaçınma diyoruz. Biraz daha açacağım. Şimdi araştırmalar var. Bu araştırmalar şunu gösteriyor. Bir insan 1.000 lira kaybettiğindeki yarattığı acı, 1.000 lira kazanmasında yarattığı mutluluktan 2 kat daha fazla olduğunu gösteriyor bütün araştırmalar. Yani acı daha baskın. Bu yüzden yatırımcı, bir de yatırımcı yaptığı hatayı kabul etmek istemez. Çünkü o yapmış olduğu yatırıma güvenir, inanır. Dolayısıyla ben yanlış yapmadım, biraz daha bekleyeyim der. Satarsam zarar gerçekleşecek, o yüzden biraz bekleyeyim der. Yine biraz önce verdiğim örneğe gideceğim. 2 TL'den sattığım hisse senedini 12 TL'ye yerine koydum ve geriledi. Ve ben yine 2 TL'de satmak zorunda kaldım. Aynı psikoloji o zaman da devreye girdi. Ta kaç sene evvel, 25 sene evvelden bahsediyorum. Şimdi o para orada kalırken aslında piyasada yeni ve gerçek fırsatlar da doğuyor. Nedir o yeni ve gerçek fırsatlar? Onu da söyleyeyim. Örnek veriyorum. Siz bir yatırım aracı aldınız, hisse senedi, fon veya herhangi bir değerli metal. Ve 10 birimden aldınız. 6 birime düşüyor. 6 birime düşüyor ama satmıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunun yükseleceğine inanıyorum. Piyasayla kavga olmaz. Bu da önemli bir kavramdır. Ben yükseleceğine inanıyorum dersiniz ve satmadığım sürece de zarar yazmıyor zaten dersiniz. 6 birime düşer o. 6 birime düştükten sonra 4 birime düşer ve 4 birimde kalır. Örnek veriyorum. Ve bu arada da yaklaşık belki 1 ay, belki 3 ay, belki 6 ay geçmiştir. Burada bir fırsat maliyeti veya zaman maliyeti ortaya çıkar. O nedir onu da söyleyeyim. Siz eğer 10 birimden aldığınız hisse senedini 8 birime düştüğünde galiba bu düşecek, daha da çıkmayacak diye düşünerek zararında olsa, satmış olsaydınız bu bir örnektir. O zaman mevcut elinize geçen nakitle belki de başka bir yatırım aracına, başka bir hisse senedine, başka bir metale, başka herhangi bir şeye geçebilirdiniz ve oradan bir para kazanabilirdiniz. Buna biz fırsat maliyeti diyoruz. Şimdi kendinize aslında şu soruyu sormanız lazım. Eğer elimde bugün bu varlık olmasaydı, ne diyelim mesela bir X fonu. Eğer bu fon X fonu olmasaydı ve ben nakitte olsaydım ya da X hisse senedi, gidip bu fiyattan bunu alır mıydım? Bunu sormanız gerekiyor. Eğer o X hisse senedi elimde olmasaydı ve nakitte olsaydım bu fiyattan bunu alır mıydım? Şimdi bu sorunun cevabı oldukça önemli. Eğer bu sorunun cevabı hayırsa sadece zarar ettiğiniz için o varlığa inanmaya devam ediyorsunuz anlamını taşır. Şimdi bu tabii sadece konuşularak anlatılacak bir durum değil. Çünkü biliyorsunuz borsalar, bu borsalar derken sadece hisse senedinden bahsetmiyorum. Mal piyasaları da dersiniz, buralarda konuştuk kakao dersiniz, buğday dersiniz, hiç önemli değil. Piyasalar, borsalar, bundan bahsediyorum. Borsalarda yüzyıllardır işlem yapan insanlar var. Çok profesyonel insanlar da var. Yatırım fonları da var. Bakın bunlar da zarar ediyor. Yani bu sadece sizin eksik olduğunuz, yanlış olduğunuz, bilmediğiniz anlamını taşımıyor. Burada insan psikolojisi devreye giriyor. Şimdi çözüm reçetesini biraz konuşmak istiyorum. Bu kadar konuyu anlattım. Şimdi bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? Bu çok önemli. Çünkü bu kısır döngüye girdiğiniz an maalesef o kısır döngü sizin parçalanmanıza sebebiyet veriyor. Parçalanmaktan kastım portföyünüzün parçalanması. Peki bu döngüden biz hiç mi çıkamayacağız? Yani tabii ki çıkacağız. Bunun için birkaç basit kurala ihtiyacımız var ama çelik gibi kurallara ihtiyacımız var. Şimdi 1 numara disiplin. Kesinlikle en önemli şey disiplindir. Bunu ben yaşayarak öğrendiğim için size söylüyorum. Araştırmalarda bunu gösteriyor. Şimdi 1 numaralı kural disiplin dedim size ama bir duygusal mesafe kuralımız da var. O nedir? Şimdi bir varlık, hisse senedi, kripto para hiç önemli değil. Çok konuşuluyorsa eğer, herkes konuşuyorsa, sokakta oturduğunuz kafede kulağınıza aynı yatırım aracı, hisse senedi ne derseniz deyin kulağınıza geliyorsa orada yapmanız gereken şey alım tuşuna basmadan önce kendinize en az 24 saat vermek, hatta mümkünse 48 saat düşünme süreci vermek. Yani o anda çünkü
çok yaşandı. Belki şu podcast'i dinleyenler de bunu evet ben de yaşadım diyecektir. O an, o kritik anda eğer alım yaparsanız maalesef aldığınız an pişmanlığa da girebiliyorsunuz. Önümüzdeki süreç onu gösteriyor zaten, gösterebilir. Ama önemli olan konu işin soğumasına izin vermek. 24 saat bekleyeceğiz ya da 48 saat ya da bir gece üstüne uyuyacağız. Çünkü bu biraz önce bahsettiğim bir numaralı kuralın A bendi, disiplin. Şimdi burada coşkuyu soğutacağız, sakinleyeceğiz. İkincisi de şu, kademeli giriş çıkış. O ne demek onu da söyleyeyim hemen. Şimdi 10 birimden bir yatırım aracı aldım ve 100 bin liram var. 100 bin liram var, 10 birimden bir yatırım aracı aldım. Hepsinde aldım. Ne oldu? Elimde nakit kalmadı. Bu yatırım aracının gideceğini, yukarı çıkacağını veya size kar ettireceğine inanıyorsunuz. Ama bütün nakdinizi harcadınız. Ve 10 birimden aldığınız 2-3 gün boyunca 9 birim, 8 birime düştü ve hala inanıyorsunuz diyelim. Fiyat yükselirken, bir kere fiyat yükselirken, daha doğrusu fiyat düşerken elinize belli bir nakit de bırakmanız gerekiyor ki 10 birimden aldığınızı 9 birimden de 8 birimden de alabilirsiniz. Yani parça parça almak diyoruz biz buna. Bunun bir tabiri var. O tabiri de bizi dinleyenler mutlaka biliyordur. Şimdi fiyat yükselirken parça parça kar almayı, düşerken de parça parça maliyet düşürmeyi öğrenin. Eğer stratejinize uygunsa, biraz önce söylediğim gibi strateji önemli. O varlığın gideceğine inanıyorsanız. 10 birimden aldığınız hisse senedi 12 birime çıktı, 14 birime çıktı, 16 birime çıktı. Belki de burada kademeli satış yaparak karı cebinize koymanız gerekir. Kar cebe yakışır derler hep. Ya da düşerken 10 birimden aldınız ve hala nakdiniz var. 9 birimden, 8 birimden, 7 birimden de aldınız. Böylece ortalamayı düşürürsünüz. Bu da çok mühim bir konu. Kademeli giriş çıkış diyoruz biz buna. Bir de aslında bu da önemlidir. Genelde yatırımcıların yapmadığı bir şey ama gerçekten çok ciddi bir fark yaratan bir durum. Yatırım günlüğü tutun. O ne demek onu söyleyeyim. Şimdi neden aldınız bu yatırım aracını? Hangi beklentiye girdiniz de aldınız? Eğer o beklenti gerçekleşmediyse fiyattan bağımsız olarak vedalaşabilecek misiniz? Bir beklentiniz var. Bir şirket bir yatırıma gidiyor. O yatırım bilgisi geliyor ve o şirketin bilançosunun veya değerinin artacağını düşünüyorsunuz. Fakat o şirket o yatırımı gerçekleştiremiyor. Ve sizin stratejiniz orada maalesef stratejiniz kayboluyor ve beklentiniz de gerçekleşmiyor. Bu durumda yapmanız gereken şey fiyattan bağımsız hisse senedi, yatırım aracı, fon ne derseniz deyin vedalaşmanız. Bu çok önemli. Diğer bir konu ise şu, özellikle günümüzün en büyük problemi haber akışını filtrelemeniz lazım. O ne demek? Biraz önce örnek verdim size, sosyal medya, haberler, okuduğunuz herhangi bir makale. Şimdi bunları filtrelemeniz gerekiyor. Çünkü maalesef günümüz dünyasında bazı bilgiler teyitli değil. Bir kere bilgileri teyitlemeniz gerekiyor, filtrelemeniz gerekiyor. Bu iki konu oldukça mühim bir konu. Sürekli fiyat izlememeniz gerekiyor. Çünkü bu adrenalin salgılar. Devamlı fiyat izlediğinizde ise mantıklı düşünmeyi bırakırsınız. Çünkü adrenalin mantıklı düşünmeyi engeller. Ekranla aranıza mesafe koymanız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili de bir hikayem var. Onu da anlatayım ben size başıma gelen. Tam tarihi net hatırlamamakla birlikte 2000'li yıllarda olduğunu söyleyebilirim. Borsada tekrar ben işlem yapıyordum. Hem müşteriler adına hem kendi adıma işlem yapıyordum. Ve borsa o dönem belli haber akışlarından kaynaklı ciddi biçimde düşmeye başladı. Hatta hatırlayacak olan vardır belki, bazı hisse senetlerinin sıraları kapandı. Yani tahtaları kapandı. Yani işlem görmeme, yani birkaç gün işleme sırası kapatıldı. Sonuçta sırası işleme kapatıldı. Yani işlem yapamadınız. Öyle dönemlerde yaşadık. Ve her gün düşmeye devam ediyor. Ben de bir aracı kurumdayım ve bakıyorum ekrana, her gün düşüyor. %5, %7, %10 bütün borsa düşüyor. Aldığım hisse senetleri düşüyor. Hatta iki tane hisse senedinin tahtası kapandı, işlem yapamıyorum. O an dediğim size yine 25 sene oluyor. O an şunu fark ettim. Başıma gelen olduğu için tecrübeyle sabit. Ben dedim bu ekrana daha fazla bakmaya devam edersem çok yanlış yapacağım. Tam iki gün boyunca o ekrana bakmadım. Bu adrenalini engelliyor. Ya adrenalin salgılamanızı engelliyor bir. Biraz daha sağduyulu düşünmenize sebebiyet veriyor. Daha sağduyulu davranıyorsunuz. B, biraz daha o piyasadaki o dinamiklerden uzaklaşmış oluyorsunuz. Daha mantıklı düşünmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bu da ekranla aranıza mesafe koymanız gerekliliğinin bana göre o zaman edindiğim bir tecrübesiydi. İyi bir tecrübe olarak ben hemen sağ cebime koydum bunu. Peki biz bu döngüden hiç mi çıkamayacağız? Tabii ki çıkacağız. Birkaç basit ama çelik gibi kurallara ihtiyacımız var. 1. Disiplin. Disiplinden kastettiğimde size biraz önce bahsettiğim gibi nereden aldım, nereden çıkacağım, o seviyeye geldiğinde
Satabiliyor muyum? Alabiliyor muyum? 2. Bu da önemli. Kademeli giriş çıkışlar. Dediğim gibi kademeli alıp kademeli satmak. Bu da çok önemli. Burada da önemli olan, yine söylüyorum, bir numaraya atıfta bulunuyorum: disiplin. 3. Yatırım günlüğü tutmak. Neden aldım? Amacım neydi? Nasıl bir para kazanmayı düşünüyorum? Bunu sattıktan sonra bu parayla hangi hisse senedine, yatırım aracına gireceğim? Yani hedefleriniz net olsun. Ve sonuncusu ise haber akışları. İyi filtre yapmanız gerekiyor. Sosyal medyada gördüğünüz her şeye inanmamanız gerekiyor. Ve aslında benim bir ekim daha var bu dikkat etmeniz gereken konularda. İnsanlar kazançlarını her zaman söylerler, gurur duyarlar ama asla kaybettiklerini afiş etmezler. Dolayısıyla hiçbir zaman o algıya kapılmayın. Unutmayın, yatırım yapmak sadece matematik bilmek değildir. Yatırım yapmak kendi psikolojini yönetme sanatıdır. Piyasalar her zaman orada olacak. Piyasalarda her zaman fırsatlar olacak ve bu fırsatlar bitmeyecek. Yeter ki siz duygularınızın esiri olmayın. Evet, Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'ı bu bölümünü de bitiriyoruz. Kendimize de bir ayna tuttuk, psikolojimize de bir ayna tuttuk belki. Finansal huzurumuz daim olsun. Hoşçakalın.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

0: Himalaya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
3: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da, Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods Anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen

0: Merhaba, ben Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırım Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo.

Odeya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

Odeya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odeya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odeyabank.com.tr'de.

0: ODR Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
2: Merhaba, merhaba. Şimdi biz manşetlerde çoğu zaman hisse senedi piyasalarını, altını ya da döviz kurlarını görüyoruz. Ama aslında perde arkasında çok daha büyük bir piyasa var, tahvil piyasası. Ve son dönemde dünyada da Türkiye'de de orada oldukça sert hareketler yaşandığını takip ediyoruz. Uzun vadeli tahvil faizleri yükseliyor, piyasalarda satışlar artıyor ve yatırımcılar bir anda yeniden aynı soruyu sormaya başlıyorlar. Acaba dünya yeni bir faiz dönemine mi giriyor? İşte bugün biraz bunu konuşmak istiyorum. Tahvil faizleri neden yükseliyor? Bu durum neden hisse senedi piyasalarını baskılıyor? Ve neden artık merkez bankalarından çok tahvil piyasası konuşulmaya başlandı? Birlikte bakalım istedim. Önce çok basit bir yerden başlayalım. Tahvil dediğimiz şey aslında nedir? Devletlerin yatırımcılardan borç alması diyebiliriz çok çok basit anlamıyla. Devlet diyor ki bana bugün paranı ver, ben sana ileride geri ödeyeyim ve bunun için de faiz vereyim. İşte o faiz oranı piyasadaki güvenin, enflasyon beklentisinin ve risk algısının çok önemli bir göstergesi. Ve şu anda dünyada ve Türkiye'de o faizler yükseliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizi uzun süre %4'ler civarında dalgalanırken son dönemde yeniden hızlıca %5'e bile yaklaşan seviyeleri konuşulmaya başlandığını gördük. 30 yıllık ABD tahvil faizleri ise yine son yılların en yüksek bölgelerine doğru hareket ediyor. Japonya'da bile yıllardır çok düşük seyreden uzun vadeli tahvil faizleri yukarı geliyor. İngiltere'de de yükseliyor, Avrupa'da da yükseliyor. Yani bu artık yalnızca tek bir ülkenin hikayesi değil. Peki bu faizler neden yükseliyor? Piyasalar neyi fiyatlıyor? Aslında birkaç hikaye aynı anda çalışıyor. Birincisi enflasyon korkusu. Ve enflasyon korkusu deyince birçok yayınımızda altını çizdiğimiz için bu korkuyu besleyen ana unsur enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi. Çünkü petrol fiyatları yüksek kaldığında enflasyonun yeniden yukarı gitme riski artıyor. Mesela daha önce de söyledik birçok uluslararası kuruluşun yavaş yavaş petrol fiyatlarını zaten önemli oranda yukarı revize etmişlerdi. Çok daha yukarı revize ettiklerini görüyoruz. Ve artık bu üç haneli seviyelerden aşağı gelişin çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani Hürmüz Boğazı'nda tedarik süreci ve bu ticaret açılmadığı, normalleşmediği sürece aslında belki de üç haneli seviyelerde kalma ihtimali çok daha olasılık olarak önümüze çıkıyor. Peki bu neden tahvil piyasasını etkiliyor? Çünkü yatırımcı şunu düşünüyor. Eğer enerji fiyatları yüksek kalırsa enflasyon kolay kolay düşmeyebilir. Ve eğer enflasyon düşmezse merkez bankaları da faiz indiremez. Hatta piyasalarda yeniden faizler daha uzun süre yüksek kalabilir düşüncesi de öne çıkmaya başladı ki bu son dönemde çok duyduğumuz bir ifade oldu. Hatırlayın yılın başında piyasalar Fed'den birkaç faiz indirimi bekliyordu. Ama savaş, enerji fiyatları ve enflasyon endişeleri nedeniyle bu beklentilerin önemli kısmı geri çekildi. Piyasanın beklediği faiz indirimleri belirgin bir şekilde azaldı. Hatta zaman zaman faiz artırımları yönüne dönüyor ki bu da başka bir radyo programı konusu. Zira o kadar da kolay olmayacak gibi Fed tarafında bir faiz artırım gerekliliği oluştuğunda bunu yapmak. Borç dönemi biraz daha farklı olacak. Dediğim gibi bunu bir başka radyo yayınına saklıyorum. Şimdi burada çok önemli bir mekanizma var. Tahvil faizleri yükseldiğinde yalnızca tahvil piyasası etkilenmiyor. Buradan hisse senedi piyasaları da etkileniyor. Örneğin son dönemde teknoloji hisseleri. Çünkü şirketlerin gelecekte kazanması beklenen paraların bugünkü değeri faiz oranına göre hesaplanıyor. Ve bu da aslında belirgin şekilde bir risk faktörünü öne çıkartıyor. Çünkü faiz yükseldiğinde gelecekteki karların bugünkü değeri düşüyor. Bu yüzden de özellikle büyüme hisseleri de baskı görebiliyor. Son dönemde örneğin Wall Street'te en çok konuşulan konulardan biri bu oldu aslında. Yani yapay zeka heyecanı sürüyor ama yükselen tahvil faizleri teknoloji hisselerini ne kadar taşıyabilir? Dolayısıyla yükselen tahvil faizlerine o kadar da sırtını dönemedi AI teması ve bir volatilite oluştu. Ve fakat burada altını çizmeliyiz ki AI teması son derece kuvvetli ve dünyada paradigmayı değiştiren bir düzlem. O yüzden de daha çok aslında konuşacağımız bir konu. Bir diğer önemli konu bu yükselen tahvil faizlerinde bütçe açıkları. Yani örneğin ABD'de son dönemde devletin çok yüksek borçlanma ihtiyacı dikkat çekiyor. Ve devlet daha fazla borçlandığında piyasaya daha fazla tahvil sürüyor. Yani piyasada tahvil arzı artıyor. Tahvil arzı arttığında ne oluyor? Yatırımcı daha yüksek faiz talep ediyor. Aslında burada çok basit bir arz talep dengesi var. Örneğin Türkiye için konuşalım. Türkiye'de de son dönemde örneğin Eşel Mobil sistemiyle belirli bir gelirden feragat etme durumu var. Ya da son dönemde vergi gelirlerine bakıldığında tüketimdeki yavaşlamayla orada da bir zayıflama görüyoruz. Dolayısıyla maliye politikası tarafında bütçe açıklarında çok daha sınırlı ve orada bir manevra alanından konuşabiliriz ama bir bozulma var. Bu bozulmayı nasıl finanse edeceğiz? Büyük bir ihtimalle borçlanma yoluyla. Borçlanma yoluyla finanse ederken de size biraz önce bahsettiğim ne olacak? Piyasada tahvil arzı artacak. Tahvil arzı arttığında yatırımcı daha yüksek faiz talep edecek ve dolayısıyla da bu da tahvil faizleri üzerinde bir başka etki yaratan unsur olacak. Bir başka önemli başlık da merkez bankalarının bilanço politikaları. Burada tabii Fed'den bahsetmek gerekiyor ve biraz önce size ifade ettiğim gibi başka bir radyo konusu dediğim gibi Walsh'un aslında merkez yani para politikası düzlemi içerisinde bilançoları muhtemelen çok daha konuşacağız. Çünkü pandemi döneminde Fed ve diğer büyük merkez bankaları piyasadan devasa miktarda tahvil almıştı. Yani sisteme çok büyük bir para verilmişti. Şimdi tam tersi bir dönem yaşanıyor ve Fed artık eskisi kadar burada destek vermiyor. Ve bu durumda tahvil faizlerini yukarı itiyor. Özellikle Bloomberg ve Financial Times analizlerinde son dönemlerde şu vurgu çok dikkat çekiyor benim de takip ettiğim kadarıyla. Piyasalar artık sadece merkez bankalarını değil tahvil yatırımcılarını da çok yakından izliyor. Çünkü tahvil piyasası artık merkez bankalarına adeta şunu söylüyor. Biz enflasyon konusunda hala tam ikna olmuş değiliz. Peki Türkiye tarafında ne oluyor? Türkiye'de de özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde belirgin yükselişler görüyoruz. Burada birkaç faktör aynı anda etkili. Birincisi uzundur ifade ettiğimiz ve tekrarladığımız küresel faiz hareketleri. Yani dünyada faizler yükseldiğinde gelişmekte olan ülkeler de bundan etkileniyor. Çünkü yatırımcı alternatif getirileri karşılaştırıyor. İkincisi de enerji fiyatları. Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke olduğu için petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye açısından çok önemli. Çünkü petrol yükseldiğinde hem cari açık üzerinde baskı oluşuyor hem enflasyon riskleri artıyor. Nitekim son dönemde petrol ve 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki korelasyonun arttığından sizlere bahsetmiştim. Son dönemde yine 3 haneli ve 110 dolar seviyelerine doğru çıkan Brent petrol noktasında Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde de %34'lerin üzerine hareketlerin görüldüğünü takip ediyoruz. Bu aslında piyasanın şu endişeyi fiyatladığını gösteriyor. Yüksek enerji fiyatı enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabilir. Diğer önemli konu da başka bir konuya yani tahvil faizleri neden yüksek ve yükseliyor? Örneğin Türkiye'de tahvil piyasası yabancı yatırımcı giriş çıkışlarına da oldukça hassas ve son dönemde zaman zaman sınırlı toparlanmalar görülse de tahvil tarafındaki oynaklık devam ediyor. Burada tabii Merkez Bankası'nın iletişimi de çok önemli. Çünkü piyasa yalnızca bugünkü faiz oranına değil, gelecekte ne olacağını da fiyatlıyor. Yani şu soruları soruyor mesela Merkez Bankası faizleri ne kadar süre yüksek tutacak? Enflasyon gerçekten kalıcı şekilde düşecek mi? Enerji fiyatları yeniden yukarı giderse ne olacak? Bu soruların cevaplarını kesin bir şekilde vermek çok zor ama son dönem Merkez Bankası iletişimini enflasyon raporu sonrasında sizlerle ayrı bir radyo yayınında tekrar irdeleyeceğiz. Yani özetle aslında tahvil piyasası bir ekonominin nabzı gibi de çalışıyor. Çünkü işte konut kredilerini etkiliyor, şirketlerin yatırım iştahını etkiliyor, hisse senedi piyasalarını etkiliyor, döviz kurlarını etkiliyor, devletlerin bütçe maliyetlerini bile etkiliyor. Çünkü faiz yükseldikçe biraz önce söylediğim gibi devletin borçlanma maliyeti yükseliyor. Dolayısıyla son dönemde birçok ekonomist de şunu söylüyor, sanıyorum ben de katılabilirim. Önümüzdeki yılların asıl hikayesi biraz tahvil piyasası üzerinden yazılabilir. Çünkü dünya uzun yıllar çok düşük faiz dönemine alışmıştı. Şimdi biraz daha yüksek seviyeleri ön plana çıkaracağını görüyoruz. Daha yüksek enerji maliyetleri altında, daha kırılgan tedarik zincirleri altında, daha büyük bütçe açıkları, daha fazla jeopolitik risk ve daha fazla finansman çerçevesinde aslında daha yüksek faiz ortamı bizi bekliyor gibi. Piyasalar da tam olarak bunu anlamaya çalışıyor. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi ekonomide bazen daha sessiz hareketler daha büyük hikayeler yaratıyor ve bugün o hikayelerden biri tahvil piyasası tarafında. Bir sonraki yayında yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
1: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Müzik ruh halini değiştirebilir. Doğru yatırım bilgisi ise bakış açını. Odea Radyo'da gün boyu özenle seçilmiş şarkılar eşliğinde yatırım dünyasına dair sade ve anlaşılır içerikler seni bekliyor. Günün temposuna kısa bir mola vermek için Odea Radyo'yu dinlemeye devam et.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeo Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeabank.com.tr'yi ziyaret edin.

hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odayabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yeni haftanın ekonomi gündemi yatırımın sesinde değerlendiriliyor. Piyasalarda öne çıkan gelişmeler, yatırım dünyasında konuşulan başlıklar ve haftanın dikkat çeken verileri şimdi Odea Radyo'da. Gündemin öne çıkan başlıklarını Odea Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in yorumladığı Yatırımın Sesi her pazartesi saat 11'de yayında.

Yatırım dünyasını daha yakından takip etmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten yayında. Podcastlerden videolara, makalelerden uzman yorumlarına kadar birçok içerik şimdi Odea Bank LinkedIn hesabında seni bekliyor. Yeni sayıları kaçırmamak için takipte kal.

Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

Let me tell you a story. And if, after, you still want me to stay,

Yoğun bir günün içinde kısa bir nefes alanı yaratmak ister misin? Odea Radyo'da chill out ve down tempo müzikler eşliğinde yatırım dünyasına dair içerikler gün boyu seninle. Sakin bir akış ve ufkunu genişletecek yatırım içerikleri Odea Radyo'da buluşuyor.

0: Şimdi derin bir nefes al ve günün temposunu biraz düşür. Derin ile Chill Zone'da sakin ritimler, soft melodiler ve huzurlu bir müzik akışı seni bekliyor. Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin her perşembe 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odea Radyo'da.
1: I'm alive. I'll just not do it.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Havalar ısınıyor, tempo biraz daha yavaşlıyor. Günün ritmine chill out ve down tempo seçkiler eşlik ederken yatırım dünyasının öne çıkan başlıkları Odea Radyo'da seninle buluşuyor. Müzik ve yatırımı aynı akışta buluşturan yayınlar gün boyu Odea Radyo'da.

0: Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, merhaba. Şimdi biz manşetlerde çoğu zaman hisse senedi piyasalarını, altını ya da döviz kurlarını görüyoruz. Ama aslında perde arkasında çok daha büyük bir piyasa var, tahvil piyasası. Ve son dönemde dünyada da Türkiye'de de orada oldukça sert hareketler yaşandığını takip ediyoruz. Uzun vadeli tahvil faizleri yükseliyor, piyasalarda satışlar artıyor ve yatırımcılar bir anda yeniden aynı soruyu sormaya başlıyorlar. Acaba dünya yeni bir faiz dönemine mi giriyor? İşte bugün biraz bunu konuşmak istiyorum. Tahvil faizleri neden yükseliyor? Bu durum neden hisse senedi piyasalarını baskılıyor? Ve neden artık merkez bankalarından çok tahvil piyasası konuşulmaya başlandı? Birlikte bakalım istedim. Önce çok basit bir yerden başlayalım. Tahvil dediğimiz şey aslında nedir? Devletlerin yatırımcılardan borç alması diyebiliriz çok çok basit anlamıyla. Devlet diyor ki bana bugün paranı ver, ben sana ileride geri ödeyeyim ve bunun için de faiz vereyim. İşte o faiz oranı piyasadaki güvenin, enflasyon beklentisinin ve risk algısının çok önemli bir göstergesi. Ve şu anda dünyada ve Türkiye'de o faizler yükseliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizi uzun süre %4'ler civarında dalgalanırken son dönemde yeniden hızlıca %5'e bile yaklaşan seviyeleri konuşulmaya başlandığını gördük. 30 yıllık ABD tahvil faizleri ise yine son yılların en yüksek bölgelerine doğru hareket ediyor. Japonya'da bile yıllardır çok düşük seyreden uzun vadeli tahvil faizleri yukarı geliyor. İngiltere'de de yükseliyor, Avrupa'da da yükseliyor. Yani bu artık yalnızca tek bir ülkenin hikayesi değil. Peki bu faizler neden yükseliyor? Piyasalar neyi fiyatlıyor? Aslında birkaç hikaye aynı anda çalışıyor. Birincisi enflasyon korkusu. Ve enflasyon korkusu deyince birçok yayınımızda altını çizdiğimiz için bu korkuyu besleyen ana unsur enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi. Çünkü petrol fiyatları yüksek kaldığında enflasyonun yeniden yukarı gitme riski artıyor. Mesela daha önce de söyledik birçok uluslararası kuruluşun yavaş yavaş petrol fiyatlarını zaten önemli oranda yukarı revize etmişlerdi. Çok daha yukarı revize ettiklerini görüyoruz. Ve artık bu üç haneli seviyelerden aşağı gelişin çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani Hürmüz Boğazı'nda tedarik süreci ve bu ticaret açılmadığı, normalleşmediği sürece aslında belki de üç haneli seviyelerde kalma ihtimali çok daha olasılık olarak önümüze çıkıyor. Peki bu neden tahvil piyasasını etkiliyor? Çünkü yatırımcı şunu düşünüyor. Eğer enerji fiyatları yüksek kalırsa enflasyon kolay kolay düşmeyebilir. Ve eğer enflasyon düşmezse merkez bankaları da faiz indiremez. Hatta piyasalarda yeniden faizler daha uzun süre yüksek kalabilir düşüncesi de öne çıkmaya başladı ki bu son dönemde çok duyduğumuz bir ifade oldu. Hatırlayın yılın başında piyasalar Fed'den birkaç faiz indirimi bekliyordu. Ama savaş, enerji fiyatları ve enflasyon endişeleri nedeniyle bu beklentilerin önemli kısmı geri çekildi. Piyasanın beklediği faiz indirimleri belirgin bir şekilde azaldı. Hatta zaman zaman faiz artırımları yönüne dönüyor ki bu da başka bir radyo programı konusu. Zira o kadar da kolay olmayacak gibi Fed tarafında bir faiz artırım gerekliliği oluştuğunda bunu yapmak. Borç dönemi biraz daha farklı olacak. Dediğim gibi bunu bir başka radyo yayınına saklıyorum. Şimdi burada çok önemli bir mekanizma var. Tahvil faizleri yükseldiğinde yalnızca tahvil piyasası etkilenmiyor. Buradan hisse senedi piyasaları da etkileniyor. Örneğin son dönemde teknoloji hisseleri. Çünkü şirketlerin gelecekte kazanması beklenen paraların bugünkü değeri faiz oranına göre hesaplanıyor. Ve bu da aslında belirgin şekilde bir risk faktörünü öne çıkartıyor. Çünkü faiz yükseldiğinde gelecekteki karların bugünkü değeri düşüyor. Bu yüzden de özellikle büyüme hisseleri de baskı görebiliyor. Son dönemde örneğin Wall Street'te en çok konuşulan konulardan biri bu oldu aslında. Yani yapay zeka heyecanı sürüyor ama yükselen tahvil faizleri teknoloji hisselerini ne kadar taşıyabilir? Dolayısıyla yükselen tahvil faizlerine o kadar da sırtını dönemedi AI teması ve bir volatilite oluştu. Ve fakat burada altını çizmeliyiz ki AI teması son derece kuvvetli ve dünyada paradigmayı değiştiren bir düzlem. O yüzden de daha çok aslında konuşacağımız bir konu. Bir diğer önemli konu bu yükselen tahvil faizlerinde bütçe açıkları. Yani örneğin ABD'de son dönemde devletin çok yüksek borçlanma ihtiyacı dikkat çekiyor. Ve devlet daha fazla borçlandığında piyasaya daha fazla tahvil sürüyor. Yani piyasada tahvil arzı artıyor. Tahvil arzı arttığında ne oluyor? Yatırımcı daha yüksek faiz talep ediyor. Aslında burada çok basit bir arz talep dengesi var. Örneğin Türkiye için konuşalım. Türkiye'de de son dönemde örneğin Eşel Mobil sistemiyle belirli bir gelirden feragat etme durumu var. Ya da son dönemde vergi gelirlerine bakıldığında tüketimdeki yavaşlamayla orada da bir zayıflama görüyoruz. Dolayısıyla maliye politikası tarafında bütçe açıklarında çok daha sınırlı ve orada bir manevra alanından konuşabiliriz ama bir bozulma var. Bu bozulmayı nasıl finanse edeceğiz? Büyük bir ihtimalle borçlanma yoluyla. Borçlanma yoluyla finanse ederken de size biraz önce bahsettiğim ne olacak? Piyasada tahvil arzı artacak. Tahvil arzı arttığında yatırımcı daha yüksek faiz talep edecek ve dolayısıyla da bu da tahvil faizleri üzerinde bir başka etki yaratan unsur olacak. Bir başka önemli başlık da merkez bankalarının bilanço politikaları. Burada tabii Fed'den bahsetmek gerekiyor ve biraz önce size ifade ettiğim gibi başka bir radyo konusu dediğim gibi Warsh'un aslında merkez yani para politikası düzlemi içerisinde bilançoları muhtemelen çok daha konuşacağız. Çünkü pandemi döneminde Fed ve diğer büyük merkez bankaları piyasadan devasa miktarda tahvil almıştı. Yani sisteme çok büyük bir para verilmişti. Şimdi tam tersi bir dönem yaşanıyor ve Fed artık eskisi kadar burada destek vermiyor. Ve bu durumda tahvil faizlerini yukarı itiyor. Özellikle Bloomberg ve Financial Times analizlerinde son dönemlerde şu vurgu çok dikkat çekiyor benim de takip ettiğim kadarıyla. Piyasalar artık sadece merkez bankalarını değil tahvil yatırımcılarını da çok yakından izliyor. Çünkü tahvil piyasası artık merkez bankalarına adeta şunu söylüyor. Biz enflasyon konusunda hala tam ikna olmuş değiliz. Peki Türkiye tarafında ne oluyor? Türkiye'de de özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde belirgin yükselişler görüyoruz. Burada birkaç faktör aynı anda etkili. Birincisi uzundur ifade ettiğimiz ve tekrarladığımız küresel faiz hareketleri. Yani dünyada faizler yükseldiğinde gelişmekte olan ülkeler de bundan etkileniyor. Çünkü yatırımcı alternatif getirileri karşılaştırıyor. İkincisi de enerji fiyatları. Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke olduğu için petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye açısından çok önemli. Çünkü petrol yükseldiğinde hem cari açık üzerinde baskı oluşuyor hem enflasyon riskleri artıyor. Nitekim son dönemde petrol ve 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki korelasyonun arttığından sizlere bahsetmiştim. Son dönemde yine 3 haneli ve 110 dolar seviyelerine doğru çıkan Brent petrol noktasında Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde de %34'lerin üzerine hareketlerin görüldüğünü takip ediyoruz. Bu aslında piyasanın şu endişeyi fiyatladığını gösteriyor. Yüksek enerji fiyatı enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabilir. Bir diğer önemli konu da başka bir konuya yani tahvil faizleri neden yüksek ve yükseliyor? Örneğin Türkiye'de tahvil piyasası yabancı yatırımcı giriş çıkışlarına da oldukça hassas ve son dönemde zaman zaman sınırlı toparlanmalar görülse de tahvil tarafındaki oynaklık devam ediyor. Burada tabii Merkez Bankası'nın iletişimi de çok önemli. Çünkü piyasa yalnızca bugünkü faiz oranına değil, gelecekte ne olacağını da fiyatlıyor. Yani şu soruları soruyor mesela Merkez Bankası faizleri ne kadar süre yüksek tutacak? Enflasyon gerçekten kalıcı şekilde düşecek mi? Enerji fiyatları yeniden yukarı giderse ne olacak? Bu soruların cevaplarını kesin bir şekilde vermek çok zor ama son dönem Merkez Bankası iletişimini enflasyon raporu sonrasında sizlerle ayrı bir radyo yayınında tekrar irdeleyeceğiz. Yani özetle aslında tahvil piyasası bir ekonominin nabzı gibi de çalışıyor. Çünkü işte konut kredilerini etkiliyor, şirketlerin yatırım iştahını etkiliyor, hisse senedi piyasalarını etkiliyor, döviz kurlarını etkiliyor, devletlerin bütçe maliyetlerini bile etkiliyor. Çünkü faiz yükseldikçe biraz önce söylediğim gibi devletin borçlanma maliyeti yükseliyor. Dolayısıyla son dönemde birçok ekonomist de şunu söylüyor, sanıyorum ben de katılabilirim. Önümüzdeki yılların asıl hikayesi biraz tahvil piyasası üzerinden yazılabilir. Çünkü dünya uzun yıllar çok düşük faiz dönemine alışmıştı. Şimdi biraz daha yüksek seviyeleri ön plana çıkaracağını görüyoruz. Daha yüksek enerji maliyetleri altında, daha kırılgan tedarik zincirleri altında, daha büyük bütçe açıkları, daha fazla jeopolitik risk ve daha fazla finansman çerçevesinde aslında daha yüksek faiz ortamı bizi bekliyor gibi. Piyasalar da tam olarak bunu anlamaya çalışıyor. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi ekonomide bazen daha sessiz hareketler daha büyük hikayeler yaratıyor ve bugün o hikayelerden biri tahvil piyasası tarafında. Bir sonraki yayında yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: Odea Radyo.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi, tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Gün değişir, piyasalar hareketlenir, gündem hızla akıp gider. Ama iyi müzik ve doğru içerik her zaman iyi hissettirir. Odea Radyo'da yatırım dünyasına dair içerikler ve sakin melodiler gün boyu sana eşlik ediyor.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Yatırım dünyasında öne çıkan sorular her hafta yeni bölümleriyle haftanın sorusunda gündeme geliyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen ve akademisyen Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle hazırlanan yeni bölümler yayında. Ekonomi gündemini kısa ve anlaşılır içeriklerle takip etmek şimdi Odea'da mümkün.

distance. Like a prayer, yeah.

Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Radyo. Ekonomik gelişmelerin gündelik hayata etkilerini masaya yatıran yatırım odaklı gündem programı başlıyor.
1: Merhaba, merhaba. Şimdi biz manşetlerde çoğu zaman hisse senedi piyasalarını, altını ya da döviz kurlarını görüyoruz. Ama aslında perde arkasında çok daha büyük bir piyasa var, tahvil piyasası. Ve son dönemde dünyada da Türkiye'de de orada oldukça sert hareketler yaşandığını takip ediyoruz. Uzun vadeli tahvil faizleri yükseliyor, piyasalarda satışlar artıyor ve yatırımcılar bir anda yeniden aynı soruyu sormaya başlıyorlar. Acaba dünya yeni bir faiz dönemine mi giriyor? İşte bugün biraz bunu konuşmak istiyorum. Tahvil faizleri neden yükseliyor? Bu durum neden hisse senedi piyasalarını baskılıyor? Ve neden artık merkez bankalarından çok tahvil piyasası konuşulmaya başlandı? Birlikte bakalım istedim. Önce çok basit bir yerden başlayalım. Tahvil dediğimiz şey aslında nedir? Devletlerin yatırımcılardan borç alması diyebiliriz çok çok basit anlamıyla. Devlet diyor ki bana bugün paranı ver, ben sana ileride geri ödeyeyim ve bunun için de faiz vereyim. İşte o faiz oranı piyasadaki güvenin, enflasyon beklentisinin ve risk algısının çok önemli bir göstergesi. Ve şu anda dünyada ve Türkiye'de o faizler yükseliyor. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllık tahvil faizi uzun süre %4'ler civarında dalgalanırken son dönemde yeniden hızlıca %5'e bile yaklaşan seviyeleri konuşulmaya başlandığını gördük. 30 yıllık ABD tahvil faizleri ise yine son yılların en yüksek bölgelerine doğru hareket ediyor. Japonya'da bile yıllardır çok düşük seyreden uzun vadeli tahvil faizleri yukarı geliyor. İngiltere'de de yükseliyor, Avrupa'da da yükseliyor. Yani bu artık yalnızca tek bir ülkenin hikayesi değil. Peki bu faizler neden yükseliyor? Piyasalar neyi fiyatlıyor? Aslında birkaç hikaye aynı anda çalışıyor. Birincisi enflasyon korkusu. Ve enflasyon korkusu deyince birçok yayınımızda altını çizdiğimiz için bu korkuyu besleyen ana unsur enerji fiyatlarının yeniden yükselmesi. Çünkü petrol fiyatları yüksek kaldığında enflasyonun yeniden yukarı gitme riski artıyor. Mesela daha önce de söyledik birçok uluslararası kuruluşun yavaş yavaş petrol fiyatlarını zaten önemli oranda yukarı revize etmişlerdi. Çok daha yukarı revize ettiklerini görüyoruz. Ve artık bu üç haneli seviyelerden aşağı gelişin çok sınırlı kaldığını görüyoruz. Yani Hürmüz Boğazı'nda tedarik süreci ve bu ticaret açılmadığı, normalleşmediği sürece aslında belki de üç haneli seviyelerde kalma ihtimali çok daha olasılık olarak önümüze çıkıyor. Peki bu neden tahvil piyasasını etkiliyor? Çünkü yatırımcı şunu düşünüyor. Eğer enerji fiyatları yüksek kalırsa enflasyon kolay kolay düşmeyebilir. Ve eğer enflasyon düşmezse merkez bankaları da faiz indiremez. Hatta piyasalarda yeniden faizler daha uzun süre yüksek kalabilir düşüncesi de öne çıkmaya başladı ki bu son dönemde çok duyduğumuz bir ifade oldu. Hatırlayın yılın başında piyasalar Fed'den birkaç faiz indirimi bekliyordu. Ama savaş, enerji fiyatları ve enflasyon endişeleri nedeniyle bu beklentilerin önemli kısmı geri çekildi. Piyasanın beklediği faiz indirimleri belirgin bir şekilde azaldı. Hatta zaman zaman faiz artırımları yönüne dönüyor ki bu da başka bir radyo programı konusu. Zira o kadar da kolay olmayacak gibi Fed tarafında bir faiz artırım gerekliliği oluştuğunda bunu yapmak. Borç dönemi biraz daha farklı olacak. Dediğim gibi bunu bir başka radyo yayınına saklıyorum. Şimdi burada çok önemli bir mekanizma var. Tahvil faizleri yükseldiğinde yalnızca tahvil piyasası etkilenmiyor. Buradan hisse senedi piyasaları da etkileniyor. Örneğin son dönemde teknoloji hisseleri. Çünkü şirketlerin gelecekte kazanması beklenen paraların bugünkü değeri faiz oranına göre hesaplanıyor. Ve bu da aslında belirgin şekilde bir risk faktörünü öne çıkartıyor. Çünkü faiz yükseldiğinde gelecekteki karların bugünkü değeri düşüyor. Bu yüzden de özellikle büyüme hisseleri de baskı görebiliyor. Son dönemde örneğin Wall Street'te en çok konuşulan konulardan biri bu oldu aslında. Yani yapay zeka heyecanı sürüyor ama yükselen tahvil faizleri teknoloji hisselerini ne kadar taşıyabilir? Dolayısıyla yükselen tahvil faizlerine o kadar da sırtını dönemedi AI teması ve bir volatilite oluştu. Ve fakat burada altını çizmeliyiz ki AI teması son derece kuvvetli ve dünyada paradigmayı değiştiren bir düzlem. O yüzden de daha çok aslında konuşacağımız bir konu. Bir diğer önemli konu bu yükselen tahvil faizlerinde bütçe açıkları. Yani örneğin ABD'de son dönemde devletin çok yüksek borçlanma ihtiyacı dikkat çekiyor. Ve devlet daha fazla borçlandığında piyasaya daha fazla tahvil sürüyor. Yani piyasada tahvil arzı artıyor. Tahvil arzı arttığında ne oluyor? Yatırımcı daha yüksek faiz talep ediyor. Aslında burada çok basit bir arz talep dengesi var. Örneğin Türkiye için konuşalım. Türkiye'de de son dönemde örneğin Eşel Mobil sistemiyle belirli bir gelirden feragat etme durumu var. Ya da son dönemde vergi gelirlerine bakıldığında tüketimdeki yavaşlamayla orada da bir zayıflama görüyoruz. Dolayısıyla maliye politikası tarafında bütçe açıklarında çok daha sınırlı ve orada bir manevra alanından konuşabiliriz ama bir bozulma var. Bu bozulmayı nasıl finanse edeceğiz? Büyük bir ihtimalle borçlanma yoluyla. Borçlanma yoluyla finanse ederken de size biraz önce bahsettiğim ne olacak? Piyasada tahvil arzı artacak. Tahvil arzı arttığında yatırımcı daha yüksek faiz talep edecek ve dolayısıyla da bu da tahvil faizleri üzerinde bir başka etki yaratan unsur olacak. Bir başka önemli başlık da merkez bankalarının bilanço politikaları. Burada tabii Fed'den bahsetmek gerekiyor ve biraz önce size ifade ettiğim gibi başka bir radyo konusu dediğim gibi Walsh'un aslında merkez yani para politikası düzlemi içerisinde bilançoları muhtemelen çok daha konuşacağız. Çünkü pandemi döneminde Fed ve diğer büyük merkez bankaları piyasadan devasa miktarda tahvil almıştı. Yani sisteme çok büyük bir para verilmişti. Şimdi tam tersi bir dönem yaşanıyor ve Fed artık eskisi kadar burada destek vermiyor. Ve bu durumda tahvil faizlerini yukarı itiyor. Özellikle Bloomberg ve Financial Times analizlerinde son dönemlerde şu vurgu çok dikkat çekiyor benim de takip ettiğim kadarıyla. Piyasalar artık sadece merkez bankalarını değil tahvil yatırımcılarını da çok yakından izliyor. Çünkü tahvil piyasası artık merkez bankalarına adeta şunu söylüyor. Biz enflasyon konusunda hala tam ikna olmuş değiliz. Peki Türkiye tarafında ne oluyor? Türkiye'de de özellikle uzun vadeli tahvil faizlerinde son dönemde belirgin yükselişler görüyoruz. Burada birkaç faktör aynı anda etkili. Birincisi uzundur ifade ettiğimiz ve tekrarladığımız küresel faiz hareketleri. Yani dünyada faizler yükseldiğinde gelişmekte olan ülkeler de bundan etkileniyor. Çünkü yatırımcı alternatif getirileri karşılaştırıyor. İkincisi de enerji fiyatları. Türkiye enerji ithalatçısı bir ülke olduğu için petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye açısından çok önemli. Çünkü petrol yükseldiğinde hem cari açık üzerinde baskı oluşuyor hem enflasyon riskleri artıyor. Nitekim son dönemde petrol ve 10 yıllık tahvil faizleri arasındaki korelasyonun arttığından sizlere bahsetmiştim. Son dönemde yine 3 haneli ve 110 dolar seviyelerine doğru çıkan Brent petrol noktasında Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizlerinde de %34'lerin üzerine hareketlerin görüldüğünü takip ediyoruz. Bu aslında piyasanın şu endişeyi fiyatladığını gösteriyor. Yüksek enerji fiyatı enflasyonu daha uzun süre yüksek tutabilir. Diğer önemli konu da başka bir konuya yani tahvil faizleri neden yüksek ve yükseliyor? Örneğin Türkiye'de tahvil piyasası yabancı yatırımcı giriş çıkışlarına da oldukça hassas ve son dönemde zaman zaman sınırlı toparlanmalar görülse de tahvil tarafındaki oynaklık devam ediyor. Burada tabii Merkez Bankası'nın iletişimi de çok önemli. Çünkü piyasa yalnızca bugünkü faiz oranına değil, gelecekte ne olacağını da fiyatlıyor. Yani şu soruları soruyor mesela Merkez Bankası faizleri ne kadar süre yüksek tutacak? Enflasyon gerçekten kalıcı şekilde düşecek mi? Enerji fiyatları yeniden yukarı giderse ne olacak? Bu soruların cevaplarını kesin bir şekilde vermek çok zor ama son dönem Merkez Bankası iletişimini enflasyon raporu sonrasında sizlerle ayrı bir radyo yayınında tekrar irdeleyeceğiz. Yani özetle aslında tahvil piyasası bir ekonominin nabzı gibi de çalışıyor. Çünkü işte konut kredilerini etkiliyor, şirketlerin yatırım iştahını etkiliyor, hisse senedi piyasalarını etkiliyor, döviz kurlarını etkiliyor, devletlerin bütçe maliyetlerini bile etkiliyor. Çünkü faiz yükseldikçe biraz önce söylediğim gibi devletin borçlanma maliyeti yükseliyor. Dolayısıyla son dönemde birçok ekonomist de şunu söylüyor, sanıyorum ben de katılabilirim. Önümüzdeki yılların asıl hikayesi biraz tahvil piyasası üzerinden yazılabilir. Çünkü dünya uzun yıllar çok düşük faiz dönemine alışmıştı. Şimdi biraz daha yüksek seviyeleri ön plana çıkaracağını görüyoruz. Daha yüksek enerji maliyetleri altında, daha kırılgan tedarik zincirleri altında, daha büyük bütçe açıkları, daha fazla jeopolitik risk ve daha fazla finansman çerçevesinde aslında daha yüksek faiz ortamı bizi bekliyor gibi. Piyasalar da tam olarak bunu anlamaya çalışıyor. Şimdilik benden bu kadar. Dediğim gibi ekonomide bazen daha sessiz hareketler daha büyük hikayeler yaratıyor ve bugün o hikayelerden biri tahvil piyasası tarafında. Bir sonraki yayında yeniden birlikte olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.
0: Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin ekonomi gündeminin gündelik hayatımıza yansımalarını aktardığı yatırım odaklı gündem sona erdi.
2: Odaya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.